0: cuña cara y la vende salvadas, amigo, como si ese fría había respetado eso, apuestada ya farrea a mí, ella está mi chimilla, a ver, ella otro mira para otro lado, ya farrea a mí, pero yo la vende fusil, pero pues, pero bien. Y cuando ahora otro día la añade permiso, ahora has amigo, pues ya se está damos fecha.
1: Ay, cuál, amigo, ay, ay, cuál, amigo, comisario, ja. Catuña, tu lado, la música, mira, ya, opa, mira, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya